cebine. Sey oldunuz o diline pölese. Kual kual kual ilelebe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Vererek.

bile. Ne sey, oluruz o diline kölesey. Kual kual kual ilelebe. Gazı güzel ama bir kelepe. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese. Vererek.

fene. Sen oluruz o diline bölesen. Kual kual kual ilelebe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesek. Vererek.

femmine. Se oldurursa diline pölese, kual kual kual ile lepe. Kaçı güzel ama bir kelepe. İki gün sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelese.

sey. Oluruz o diline bölesey. Kual kual kual ilelebey. Gazı güzel ama bir kelepey. İki kuş sürecek ve bitecek. Yine de diyorum yinelesey. Vererim.